Gördüz hayotun zaygirdi Tranit edo yetemer nemel İpokin rah dev hava eşkabri Ayş boları tuk destu mekayer Yevain tohelek bakti bakutyan Loksan gana lol har serçen vizum